Gözleri harin, sevgilimizle göz yanında parmaklıkmış resimler, sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder, sarar bütün bedenimi hüzün.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

keyif dolu, çok güzel bir perşembe gününde hafta içerisinde her gün bir saat boyunca bir yani birlikteyim. Geldim. Başlıyorum.

şu an bu anonsu dinlerken boynunuz ne durumda? Muhtemelen başınız örneğin ve iğrenizle telefonla sosyal medya kaydırıyorsunuz. Yalnız değilsiniz ama uzmanlar çok ciddi uyarıyor. Telefon kullanımı vücudumuzu sandığımızdan çok daha derin bir şekilde değiştiriyor. Evet, akıllı telefonlar sadece günlük yaşam tarzını değil, uzun vadede doğrudan anatomimizi etkiliyor. Sürekli ekrana bakmaktan göz kuruluğu, erken yaşta görme sorunları zaten yaşıyor gençler. Peki ne yapacağız? Ya, telefonu tamamen çöpe atacak halimiz yok. En azından doğru duruşta kullanmaya çalışın diyorlar. Bir deneyelim bence.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

faturalar, trafik, günlük dertler derken vizyonumuzu arşa çıkaracak kozmik bir haberle geldim. Bilim insanları oturmuşlar ve dünyanın geleceğini modelleyen dev bir simülasyon yapmışlar ve sıkı durun, gezegenimizin son yeşil günü için tarih vermişler. Güneş zamanla daha çok ısınacağı için yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra dünya üzerindeki son ağaç ve son yeşillik de yok olacakmış. Yani biz şimdi gelecek ay ne yapacağız diye dertleniyoruz ya. Evrenin yanında bence lafı bile olmaz bu sorunun.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Morning Brew'den bir haber var. Yapay zeka çılgınlığıyla paraya para demeyen Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, o meşhur üstünden çıkarmadığı deri ceketi çıkarttırmaya çıkıyormuş. Tom Ford marka bu ikonik ceketin fiyatının tam 60 bin dolara kadar çıkması bekleniyor. Ya ceket mi alıyoruz yoksa yapay zekanın hissini mi belli değil. 60 bin dolarcık feda olsun diyen vizyoner dinleyenlerimiz olabilir aramızda.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bastı. Sosyal medyaya yeni bir rakip geliyor. Hem de taht oyunlarından fırlamış gibi. Britanya kraliyet ailesinde dijital devrim başlıyor. Kral Charles ve Kraliçe Camilla resmi olarak içerik üreticisi oluyorlar. Buckingham Sarayı Instagram, X ve YouTube için trendlere uygun videolar çekecek tam zamanlı bir video yapımcısı arıyorlar. Üstelik yıllık maaşı tam 52 bin sterlin. Yani bugünün parasıyla 3 milyon liranın üzerinde. Kraliçeyi filtre seçeceksiniz. Kralı da beğenmeyi ya da kanalıma abone olmayı unutmayın dedirteceksiniz. Aa, çok acayip. Dört gözle bekliyorum bu içerikleri.

varsayalım paranız var. Peki huzurunuz var mı? Bu soruya çevre açısından bakacak olursak çok da huzurlu sayılmayız aslında. Nature dergisinde yayınlanan taptaze bir araştırma ezber bozuyor. Dünyanın en zengin %10'lu kesimi doğaya en büyük faturayı kesen grup çıktı. Lüks harcamalar, jetler, demansa malikaneler derken küresel faturanın yarısından fazlası biyoçeşitlilik kaybına gidiyor. Neyse parası verir kirletiriz mantığı da sökmüyor bu arada. Çünkü yok olan bir ormanın maliyeti.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ah keşke o işi ben yapsaydım dedirtecek çok keyifli bir araştırmadan bahsedeceğim. Küresel bir araştırmaya göre ortalama bir Amerikalının ve Kanadalının hayalindeki meslek ne çıktı biliyor musunuz? DJ olmak. Gurur duyduk vallahi.

Çok enteresan gerçekten. Google'da en çok nasıl DJ olunur diye aratılmış. Amerika'da ortalama bir DJ ülkedeki normal bir çalışandan çok daha az kazanıyor bu arada. Yani maaş az olsun ama ortam malın olsun. Kulaklığı takıp mikserin başına geçeyim kafasında birçok kişi anladığım kadarıyla. Sevgili dinleyenlerim, evet işimi mesleğimi çok seviyorum ama yani rüya mesleklerden biri de değil. Sizin rüyanızdaki meslek, olmak istediğiniz şey ne tam olarak bilmiyorum ama özellikle radyoculuk, basın yayın çalışanı olmak çok emek isteyen şeylerden bir tanesi. Çok kolay değil yani. Ya da göründüğü kadar kolay değil diyelim.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın en yaşanabilir şehirlerine bakalım. Üst üste ikinci kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag en yaşanabilir şehir seçilmiş. İstikrar eğitim altyapı tam puan almış. Yani Kopenhag'da sıradan bir salı günü işe bisikletle gidip dönüşte tertemiz limanda yüzüp akşam yemeğe yetişebiliyorsunuz. Listenin ikinci sırasında ise Viyana var. Kopenhag, Viyana. Tabii ki gönül isterdi ülkemizden de bir şehir seçilsin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Monde.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

0: kendi masum, kendi masum.
1: Sosyal medyayı kasıp kavuran hanımlarını çekerek izlediği o meşhur evlilik teklifi hakkında konuşalım isterseniz. Hani New York'un 443 metreli kulesinde Rus tırmanışçı çift Angela Nikolay'la Ivan Birkus kaçak göçek yaptığı evlilik teklifinden bahsediyorum. Herkes çok romantik diye bayılıyor ama ya bence çok mizansen kokan bir evlilik teklifi. Üstelik çok da çabaya girin demiş. Yani çabaya girilse bile ikisi birlikten çabaya girmiş. Dolayısıyla bana böyle çok aşırı romantik bir evlilik teklifi gibi gelmedi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gerçekten nerede o eski yazlar, nerede o eski yaz şarkıları değil mi? Hatırlayın, bir dönem Feron denize atladı mı? Serdar Ortaç o kendine has ritmiyle yeni albüm patlattı mı? Ülkeye resmen yaz geldi derdik. Hande Yener'in Demet Akalın'ın Murat Boz'un sesini kumsallardan sokaklara taştığı, şarkı iyi mi kötü mü diye bakmadan hep beraber tek bir ağızdan mırıldandığımız o opuzun sıcak yazları şöyle bir hatırlayalım.

yani bunun maalesef hepimiz bu konuya geldik. Tüm dünyanın en güzel bir perşembe aynı saatte ve frekansta karnavalda ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar.

0: Alanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.

Güzel bir perşembe günü böyle hayatın anı. Nasıl tatlı sana duydum daha. Yaklaşık perşembe günü çıkartıyoruz. Cuma'ya göz kırpan perşembe günü bugün saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz radyonuza. Ben çok sevdiğiniz şarkılarla gündemden uzak ama günlerimiz haberlerle bugün 2 saatini birlikte paylaşacağız. Bugün de günden keyif almak için radyonuza. Ben Rayhan.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene bu zamanlardaydı bu şarkı çıktığında. O halde geçen sene bu zamanlarda, bu sene bu zamanlara gelelim. Bengi bir şarkı ile karşımıza çıktı çünkü. 2017 diye soruyor bize Bengi. Mert Bülten'in yepyeni şarkısı yaz mevsimi. Enerjimizi buraya taşımayı dedirtiyor. Sözümüzü yararlısın artırıyorum. Fiyan, yazın enerjisi şarkısı Bengi'nin çok sevdim şarkısını. Yorumdaki seyahatini. Peki, radyonuz açık olursa biraz Gündeş, Edis, Atiye, Fethat Çağın, Ayşe Hatun Önal ve çok daha fazlası burada olacak. Yüzünüzü açık kalsın.

Günde kaç selfie çekiyorsunuz? Hiç telefonunuza bakıp şöyle bir hesaplama yaptınız mı? Çünkü çok fazla fotoğraf çekiyoruz. Özellikle kendimizi klipleri seviyoruz. Onlarca selfie çekiyoruz bir günde belki de. En beğendiğimiz bir tanesini ya paylaşıyoruz ya da paylaşmıyoruz. Hiçbirini beğenmiyoruz. Peki sonra siliyor muyuz? Galeride kalıyor büyük çoğunlukla. Hepsi yer kaplıyor. Peki akıllı telefonlar yokken, daha telefonun ön kamerası yokken ilk selfie kim çekti acaba? Hiç düşündünüz mü? Telefonlar ilk çıktığı zamanlarda daha akıllı değillerken, daha biz biraz daha fazla akıllıyken o telefonlarda telefonun kamerasını kendimize çevirir, kendimizi görmeden selfie'leri o zaman da çekerdik. Var, benim de selfie'm var o zamanlara dair. Peki ilk selfie'yi, yani kendi kendine fotoğrafı ilk kim çekti? Yapılan araştırmalar 187 yıl önce çekildiğini söylüyorlar. Üstelik 1839 yılında fotoğraf makinesini kendinize çevirip deklanşona basmak yeterli değildi. Dakikalar boyunca kıpırdamadan bekleyecekti fotoğraf çekilmesi için. İlk selfie'yi söylenenlere göre Robert Cornelius'un çektiğini, Philadelphia'da aile işletmesinin arka bahçesinde sadece kendi kendine fotoğrafını, yani kendi fotoğrafını çektiğini, bunun da ilk selfie sayıldığını söylüyorlar. Bence biraz daha yakına gelelim. 90'ların sonunda telefonlar kameralanmışken ilk selfie'yi çekenler belki de başkalarıydı. Peki sizin ilk selfiniz hala duruyor mu?

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel çözüm. Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 99.5 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştur. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

tabii havalar sıcak ilerleyince biraz daha soğuk içeceklere yöneliyoruz ama kendi kendimize avuttuğumuz zamanlar olabiliyor. Ben şekersiz içiyorum içeceğimi. Bu içecek diyet bir içecek diye kendinizi avutuyorsanız düşük kalorili ya da şekersiz içeceklerde kullanılan bazı tatlandırıcıların vücudumuzdaki yararlı bakterilerin gelişimini yavaşlattığını söylüyor Cambridge Üniversitesi araştırmacıları. Bazı ilaçlarla birlikte tükettiğinizde daha belirgin hale geliyormuş. Bu kullandığınız ilaçlarla birlikte içtiğiniz içeceklere dikkat edin. Yani sıcak havalarda içtiğiniz o düşük kalorili, şekersiz, hazır içeceklerin aslında gerçekten zararsız olmadığını söylüyorlar. Haberiniz olsun.

Yazın daha mı çok unutkan oluyoruz? Uzmanlar ne söylüyorlar? Yazın daha unutkan olduğumuzu söylüyorlar ama işte bu yazın artan unutkanlığın arkasında sadece sıcaklık yok demiş yapılan araştırmalar. Eğer zihin unutkanlıksa bazı belirtiler sizi sadece unutkanlık olmadığı konusunda uyarıyor. Yaz aylarında artan unutkanlığın, dalgınlığın, odaklanma sorununun sadece sıcak hava ya da yorgunluktan kaynaklanmadığını uzun süredir neden beyin sısı olarak bilinen tablonun ya da farklı sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söylüyorlar. Uzmanlar dinlenmeye geçmeyen belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söylüyorlar. Sizin de hafızanızda bulanıklık, sizin de odaklanma problemleriniz varsa sadece sıcak havadan olmayabilir diyor uzmanlar. Eğer dinlenmeyle geçmiyorsa bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin diyelim ama hafızanızı yerine getirmek için de çok sevdiğiniz şarkıları ezbere söylemeye devam edin, radyonuz açık. Kulağınız hep bu frekansta.

Atiye'yi konuk ettik yalnızsından. Çocuk yılların kariyerdi diyen Esim Atiye, kariyerini de özel hayatını da yeteri kadar vakit ayırabileceğini gösterdi bize. Peki Fetah Can'la beraber edelim. Kendisi Gümüş Bardak'la dinleyeceğiz bu arada. Fetah Can 30. Sanat Yılı Mesela hazırladığı Büyük Bilgi Gören Sevgilerin Projesi. Her hafta dinleyicilerle birlikte bir özel performanslarla es kesmeden devam ediyor. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

çok sıcak bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Gerçi önümüzdeki günlerde biraz serin olacak ama bu sıcak günlerde güneş kremi sürmeden de dışarı çıkmamamız gerektiğini söylüyorlar. Peki yoğun güneş ışığının yanı sıra artan sıcaklık, sıvı kaybı, baş ağrısını ne yazık ki daha sık hale getiriyor. Yaz aylarında migren ataklarının daha sık olduğunu söylüyorlar. Yaşayanlar bilir tabii ki. Eğer sizin de böyle problemleriniz varsa güneş kremlerini kokulu seçmeyeceksiniz. Çünkü bazen hepimiz her gün kullanıyoruz ama fark etmiyoruz. Gün içinde artan baş ağrısının sebebi aslında kokulu güneş kremleri ya da ağır parfümler olabilir. Ani ve şiddetli baş ağrısına, konuşma bozukluğuna, görme kaybına sebep olabilecek bu baş ağrısı ataklarının sadece sıcakla oluşmadığını, bazen kokulu güneş kremlerinin, yani içeriğinde parfüm bulunan her şeyin etki edebileceğini söylüyorlar. Hatırlatmış olayım, evet parfümü kullanmayı seviyoruz fakat sıcak havalarda özellikle daha fazla olumsuz etkisini görürseniz kullanmamak daha faydalı.

Mahalle Lastik Servisi ve 7/24 Yol Yardım Hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Son yıllarda daha fazla genç gözükmek istiyoruz. Son yıllarda çok daha fazla fotoğraf çektiğimiz, kendimizi daha fazla gördüğümüz, ekran karşısında çok daha fazla yer aldığımız için gerek videolar gerek fotoğraflarla kendimizi daha fazla inceliyoruz. Eskiden öyle miydi? Yaşlanıyoruz deyip geçerdik. Eski 40'lar şimdiki 40'larla bir değildi mesela yaş olarak karşılaştırdığınızda. Eğer daha genç gözükmek istiyorsanız hemen estetisyenlere başvurmak, hemen kozmetik ürünleri satın almak yerine beslenmenize dikkat edeceksiniz diyorlar. Japonya'daki bu şaşırtan araştırma 3 ayda biyolojik yaşlanma hızını %2.2 yavaşlattığını görmüşler. Peki her gün 100 gram tüketmek gerekiyor? Gelin bakalım. Aklınıza ilk pirinç gelebilir. Evet, Japonya olduğu için araştırma. Fakat bir kase yoğurt ye tavsiyesi eskilerin genç kalma konusunda da etkiliymiş. Japonya'da yapılan bu araştırma özellikle probiyotik yoğurt tüketiminin, yani evde kendi yaptığınız yoğurtun sağlıklı beslenme, düzenli hareketle birlikte biyolojik yaş üzerinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkarttığını söylemiş. Tabii zamanı tek başına durdurmuyor. Evet, mucize yaratmıyor ama yine de yaşlanmayı yavaşlatıyormuş. Hem sağlıklı hem de daha genç gözükmenizi sağlıyor. Her gün mutlaka 100 gram tüketmekte fayda var demişler.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Dün gece uyuyabildiniz mi diye soracağım. Sıcaklarla aranız nasıl diye devam edeceğim. Çünkü sıcak havalarda gece uyuyamıyoruz gerçekten. Gece uyuyamadığımız için de bir uyku açığı oluşuyor. Yani bir uyku borcu oluyor vücuda aslında. Fakat bu uyku borcunu nasıl kapatacağız? Acaba gündüz uyuyarak o uyku borcunu kapatabilir miyiz? Hafta sonu biraz daha fazla uyurum. Akşam erken yatarım. Gün içinde biraz kestiririm gibi cümleler size tanıdık geliyor olabilir. Ancak yoğun iş temposu, bitmeyen ekran süresi, yaz mevsiminin sıcaklığı ile birlikte uykunuzdan her geçen gün biraz daha fazla çalınca borç kabarıyor. Fakat o borcu kapatamıyoruz. Yapılan araştırmalar borcu vücuda zamanında ödememiz gerektiğini söylüyorlar. Yani gece uykusunun yerini ertesi gün gündüz uykusu tutmuyor. Bu yüzden gece uykunuzu almaya bakın. Bu yüzden uyku saatlerinizi değiştirmemeye bakın. Hani gece biraz daha oturayım, gündüz uyurum mantığı, ertesi gün borcu kapatırım mantığı uykuda geçerli değilmiş.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'ı bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Fark ettiyseniz bazı insanların geç kalma alışkanlığı var. İstese de istemese de yetişemiyor. Bu bir hastalık aslında. Fakat yapılan araştırmalar geç kalan insanların daha sağlıklı ve uzun yaşadığını ortaya çıkartmış. Peki biz de araştıralım. Etrafımızda geç kalan arkadaşlarımız acaba daha rahat bir yapıya sahip oldukları için mi geç kalıyorlar, yoksa geç kaldıklarında telaş mı ediyorlar? Eğer herhangi bir şey için telaş ediyorsanız, kafaya takıyorsanız, umursuyorsanız daha hızlı yaşlanıyorsunuz. İşte geç kalan insanların genç kalma sırrı da buradan geliyor. Geç kalanlar genelde umursamaz oldukları için, hayatı da çok fazla kale almadıkları için genç kalıyorlarmış. Yani gençliğin formülü aslında, evet yediğimiz yiyecekler, evet yaptığımız spor etkili mutlaka, ama gençliğin formülü aslında gamsız olmakta.

kimse size benzemiyor. Kimseyi kendiniz gibi zannetmeyin diye küçük bir tavsiye vermek istiyorum. Çünkü hayat tecrübeleriyle sabit. Ben genelde karşımdakileri kendim gibi zannettiğim için yanıldım bugüne kadar. Peki bazı insanlar sizin gibi olmuyorlar. Hatta bazı insanlar biraz daha fazla yalan söylüyorlar. Ama neden? Neden buna ihtiyaç duyuyorlar? İnsanlar yapılan araştırmalar yaptıkları bir işin doğru olmadığını bildiğinde yalan söylermiş. Hatanın üstünü örtmek için yalan söylermiş mesela. Karşınızdaki insana dikkat edin. İyi olmasını istemedikleri insanların arasındaki bağı kopartmak için yalan söylermiş. İşlemiş oldukları bir hatayı başkasının üstüne atmak için de yalan söyleyenler var. Cezalandırılmaktan korktukları için de yalan söyleyenler var. Hatta bazıları kaos ortamı oluşturmak için, liderlik vasfı yakalamak için yalan söylüyorlar. Bazıları başkalarının üzgün olduğunu görmek için yalan söylüyormuş. Bazıları başarılı insan görmeyi tahammül edemedikleri için. Yani yalan söylemenin çok da iyi bir tarafı yok gibi gözüküyor bu araştırmada. Peki siz arada küçük pembe yalanlar söyler misiniz? Yoksa daha büyüklerine mi teşebbüs ediyorsunuz? En güzeli, en doğruyu söyleyip karşınızdaki insanı en doğru şekilde uyarmak. Tabii kırmadan dökmeden. Bazı insanlar daha fazla yalan söylermiş. Yapılan araştırmalarda bunu kanıtlamış ne yazık ki. En güzeli onlardan uzak durmak.

Güzel bir perşembe günü de günün iki saatini paylaştık. Bugün hayatını yapmak ve bu faydalarını tamamladık. Şimdilik hoşçakalın. Mikrofon başından ayrılıyorum ama sevdiğiniz şarkılar yıl boyunca devam edecekler. Bu yüzden bu kanalı tekrar kalmayalım. Bu kanalın yeni hayatını paylaşmak üzere bugün hoşçakalın. Yarın bir sonraki videoda görüşmek üzere.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel çocuklar. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı tutum, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutum, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

şu an bu anonsu dinlerken boynunuz ne durumda? Muhtemelen başınız örneğin ve iğrenizle telefonla sosyal medya kaydırıyorsunuz. Yalnız değilsiniz ama uzmanlar çok ciddi uyarıyor. Telefon kullanımı vücudumuzu sandığımızdan çok daha derin bir şekilde değiştiriyor. Evet, akıllı telefonlar sadece günlük yaşam tarzını değil, uzun vadede doğrudan anatomimizi etkiliyor. Sürekli ekrana bakmaktan göz kuruluğu, erken yaşta görme sorunları zaten yaşıyor gençler. Peki ne yapacağız? Telefonu tamamen çöpe atacak halimiz yok. En azından doğru duruşta kullanmaya çalışın diyorlar. Bir deneyelim bence.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

faturalar, trafik, günlük dertler derken vizyonumuzu arşa çıkaracak kozmik bir haberle geldim. Bilim insanları oturmuşlar ve dünyanın geleceğini modelleyen dev bir simülasyon yapmışlar ve sıkı durun, gezegenimizin son yeşil günü için tarih vermişler. Güneş zamanla daha çok ısınacağı için yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra dünya üzerindeki son ağaç ve son yeşillik de yok olacakmış. Yani biz şimdi gelecek ay ne yapacağız diye dertleniyoruz ya. Evrenin yanında bence lafı bile olmaz bu sorunun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstü ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

bir haber var. Yapay zeka çılgınlığıyla paraya para demeyen Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, o meşhur üstünden çıkarmadığı deri ceketi açık artırmaya çıkıyormuş. Tom Ford marka bu ikonik ceketin fiyatının tam 60 bin dolara kadar çıkması bekleniyor. Yani ceket mi alıyoruz yoksa yapay zekanın hissini mi belli değil. 60 bin dolarcık feda olsun diyen vizyoner dinleyenlerimiz olabilir. Aramızda.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Güzel bir iş teklifim var ama bence biraz stresli. Sosyal medyaya yeni bir rakip geliyor. Hem de taht oyunlarından fırlamış gibi. Britanya Kraliyet ailesinde dijital devrim başlıyor. Kral Charles ve Kraliçe Camilla resmi olarak içerik üreticisi oluyorlar. Buckingham Sarayı Instagram, X ve YouTube için trendlere uygun videolar çekecek tam zamanlı bir video yapımcısı arıyorlar. Üstelik yıllık maaşı tam 52 bin sterlin. Yani bugünün parasıyla 3 milyon liranın üzerinde. Kraliçeyi filtre seçeceksiniz, kralı da beğenmeyi ya da kanalıma abone olmayı unutmayın dedirteceksiniz. Aa, çok acayip. Dört gözle bekliyorum bu içeriklerim.

varsayalım paranız var. Peki huzurunuz var mı? Bu soruya çevre açısından bakacak olursak çok da huzurlu sayılmayız aslında. Nature dergisinde yayınlanan taptaze bir araştırma ezber bozuyor. Dünyanın en zengin %10'luk kesimi doğaya en büyük faturayı kesen grup çıktı. Lüks harcamalar, jetler, demasa malikaneler derken küresel faturanın yarısından fazlası biyoçeşitlilik kaybına gidiyor. Neyse parası verir kirletiriz mantığı da sökmüyor bu arada. Çünkü yok olan bir ormanın maalesef geri dönüşü yok.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ah keşke o işi ben yapsaydım dedirtecek çok keyifli bir araştırmadan bahsedeceğim. Küresel bir araştırmaya göre ortalama bir Amerikalının ve Kanadalının hayalindeki meslek ne çıktı biliyor musunuz? DJ olmak. Gurur duyduk vallahi.

Çok enteresan gerçekten. Google'da en çok nasıl DJ olunur diye aratılmış. Amerika'da ortalama bir DJ ülkedeki normal bir çalışandan çok daha az kazanıyor bu arada. Yani maaş az olsun ama ortam malı olsun. Kulaklığı takıp mikserin başına geçeyim kafasında birçok kişi anladığım kadarıyla. Sevgili dinleyenlerim, evet işimi mesleğimi çok seviyorum ama yani rüya mesleklerden biri de değil. Sizin rüyanızdaki meslek, olmak istediğiniz şey ne tam olarak bilmiyorum ama özellikle radyoculuk, basın yayın çalışanı olmak çok emek isteyen şeylerden bir tanesi. Çok kolay değil yani. Ya da göründüğü kadar kolay değil diyelim.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın en yaşanabilir şehirlerine bakalım. Üst üste ikinci kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag en yaşanabilir şehir seçilmiş. İstikrarlı eğitim altyapı tam puan almış. Yani Kopenhag'da sıradan bir salı günü işe bisikletle gidip dönüşte tertemiz limanda yüzüp akşam yemeğe yetişebiliyorsunuz. Listenin ikinci sırasında ise Viyana var. Kopenhag, Viyana. Tabii ki gönül isterdi ülkemizden de bir şehir seçilsin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9, akşamsa 10. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

0: bu hikaye.
1: Sosyal medyayı kasıp kavuran hanımların iyi çekerek izlediği o meşhur evlilik teklifi hakkında konuşalım isterseniz. Hani New York'un 443 metreli kulesinde Rus tırmanışçı çift Angela Nikolay'la Ivan Birkus kaçak göçek yaptığı evlilik teklifinden bahsediyorum. Herkes çok romantik diye bayılıyor ama ya bence çok mizansen kokan bir evlilik teklifi. Üstelik çok da çabaya girin demiş. Yani çabaya girilse bile ikisi birlikten çabaya girmiş. Dolayısıyla bana böyle çok aşırı romantik bir evlilik teklifi gibi gelmedi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gerçekten nerede o eski yazlar, nerede o eski yaz şarkıları değil mi? Hatırlayın, bir dönem Fedon denize atladı mı? Serdar Ortaç o kendine has ritmiyle yeni albüm patlattı mı? Ülke resmen yaz geldi derdik. Hande Yener'in Demet Akalın'ın Murat Buz'un sesini kumsallardan sokaklara taştığı, şarkı iyi mi kötü mü diye bakmadan hep beraber tek bir ağızdan mırıldandığımız o upuzun sıcak yazları şöyle bir hatırlayalım.

Tanrı'nın maalesef evine geldik. Tüm dünyanın güzel bir perşembe aynı saatte ve frekansta karnavalda ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

زنگ بی پرشنبه گیم بگیرم Hepiniz hoş geldiniz radyomuzun. Çok sevdiğiniz şarkılarla gündemden uzak ama gündemimiz haberlerle bugün 2 saatin birlikte paylaşacağız. Bugün de günden keyif almak için radyomuzun. Ben Raylan.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene bu zamanlardaydı bu şarkı çıktığında. O halde geçen sene bu zamanlardan bu sene bu zamanlara gelelim. Bengi bir şarkı ile karşımıza çıktı çünkü. Diye soruyor bize Bengi. Bu yüzden yepyeni şarkısı yaz mevsimi. Bugün Deş, Edis, Atiye, Fethah Çağın, Ayşe Hatun Önal ve çok daha fazlası burada olacak. Müziğinize açık kalsın.

Günde kaç selfie çekiyorsunuz? Hiç telefonunuza bakıp şöyle bir hesaplama yaptınız mı? Çünkü çok fazla fotoğraf çekiyoruz. Özellikle kendimizi klipleri seviyoruz. Onlarca selfie çekiyoruz bir günde belki de. En beğendiğimiz bir tanesini ya paylaşıyoruz ya da paylaşmıyoruz. Hiçbirini beğenmiyoruz. Peki sonra siliyor muyuz? Galeride kalıyor büyük çoğunlukla. Hepsi yer kaplıyor. Peki akıllı telefonlar yokken, daha telefonun ön kamerası yokken ilk selfie kim çekti acaba? Hiç düşündünüz mü? Telefonlar ilk çıktığı zamanlarda daha akıllı değillerken, daha biz biraz daha fazla akıllıyken o telefonlarda telefonun kamerasını kendimize çevirir, kendimizi görmeden selfie'leri o zaman da çekerdik. Var, benim de selfie'm var o zamanlara dair. Peki ilk selfie'yi, yani kendi kendine fotoğrafı ilk kim çekti? Yapılan araştırmalar 187 yıl önce çekildiğini söylüyorlar. Üstelik 1839 yılında fotoğraf makinesini kendinize çevirip deklanşona basmak yeterli değildi. Dakikalar boyunca kıpırdamadan bekleyecekti fotoğraf çekilmesi için. İlk selfie'yi söylenenlere göre Robert Cornelius'un çektiğini, Philadelphia'da aile işletmesinin arka bahçesinde sadece kendi kendine fotoğrafını, yani kendi fotoğrafını çektiğini, bunun da ilk selfie sayıldığını söylüyorlar. Bence biraz daha yakına gelelim. 90'ların sonunda telefonlar kameralanmışken ilk selfie'yi çekenler belki de başkalarıydı. Peki sizin ilk selfiniz hala duruyor mu?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Tabii havalar sıcak ilerleyince biraz daha soğuk içeceklere yöneliyoruz ama kendi kendimize avuttuğumuz zamanlar olabiliyor. Ben şekersiz içiyorum içeceğimi. Bu içecek diyet bir içecek diye kendinizi avutuyorsanız düşük kalorili ya da şekersiz içeceklerde kullanılan bazı tatlandırıcıların vücudumuzdaki yararlı bakterilerin gelişimini yavaşlattığını söylüyor Cambridge Üniversitesi araştırmacıları. Bazı ilaçlarla birlikte tükettiğinizde daha belirgin hale geliyormuş. Bu kullandığınız ilaçlarla birlikte içtiğiniz içeceklere dikkat edin. Yani sıcak havalarda içtiğiniz o düşük kalorili, şekersiz, hazır içeceklerin aslında gerçekten zararsız olmadığını söylüyorlar. Haberiniz olsun.

Yazın daha mı çok unutkan oluyoruz? Uzmanlar bunu söylüyorlar. Yazın daha unutkan olduğumuzu söylüyorlar. Ama işte bu yazın artan unutkanlığın arkasında sadece sıcaklık yok demiş yapılan araştırmalar. Eğer zihin unutkanlıksa bazı belirtiler sizi sadece unutkanlık olmadığı konusunda uyarıyor. Yaz aylarında artan unutkanlığın, dalgınlığın, odaklanma sorununun sadece sıcak hava ya da yorgunluktan kaynaklanmadığını uzun devam eden beyin sisi olarak bilinen tablonun ya da farklı sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söylüyorlar. Uzmanlar dinlenmeye geçmeyen belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söylüyorlar. Sizin de hafızanızda bulanıklık, sizin de odaklanma problemleriniz varsa sadece sıcak havadan olmayabilir diyor uzmanlar. Eğer dinlenmeyle geçmiyorsa bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin diyelim, ama hafızanızı yerine getirmek için de çok sevdiğiniz şarkıları ezbere söylemeye devam edin. Radyonuz açık. Kulağınız hep bu frekansta.

Atiye'yi konuk ettik yalnızından. Çocuk yaparım kariyerdi diyen isim Atiye. Kariyerini de özel hayatını da yeteri kadar vakit ayırabileceğini gösterdi bize. Peki Fetah Can'la devam edelim. Kendisi bir bardakla dinleyeceğiz. Bu arada Fetah Can 30. Sanat Yılı Eser hazırladığı büyük bilgi veren Sevgilerler Projesi. Her hafta dinleyicilerle birlikte özel performanslarla az kesmeden devam ediyor. 30 yıllık senfonik atmosferlerle hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bir boş bardak edinelim.

Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

çok sıcak bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Gerçi önümüzdeki günlerde biraz serin olacak ama bu sıcak günlerde güneş kremi sürmeden de dışarı çıkmamamız gerektiğini söylüyorlar. Peki yoğun güneş ışığının yanı sıra artan sıcaklık, sıvı kaybı, baş ağrısını ne yazık ki daha sık hale getiriyor. Yaz aylarında migren ataklarının daha sık olduğunu söylüyorlar. Yaşayanlar bilir tabii ki. Eğer sizin de böyle problemleriniz varsa güneş kremlerini kokulu seçmeyeceksiniz. Çünkü bazen hepimiz her gün kullanıyoruz ama fark etmiyoruz. Gün içinde artan baş ağrısının sebebi aslında kokulu güneş kremleri ya da ağır parfümler olabilir. Ani ve şiddetli baş ağrısına, konuşma bozukluğuna, görme kaybına sebep olabilecek bu baş ağrısı ataklarının sadece sıcakla oluşmadığını, bazen kokulu güneş kremlerinin, yani içeriğinde parfüm bulunan her şeyin etki edebileceğini söylüyorlar. Hatırlatmış olayım, evet parfümü kullanmayı seviyoruz fakat sıcak havalarda özellikle daha fazla olumsuz etkisini görürseniz kullanmamak daha faydalı.

0: değmesin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Son yıllarda daha fazla genç gözükmek istiyoruz. Son yıllarda çok daha fazla fotoğraf çektiğimiz, kendimizi daha fazla gördüğümüz, ekran karşısında çok daha fazla yer aldığımız için gerek videolar gerek fotoğraflarla kendimizi daha fazla inceliyoruz. Eskiden öyle miydi? Yaşlanıyoruz deyip geçerdik. Eski 40'lar şimdiki 40'larla bir değildi mesela yaş olarak karşılaştırdığınızda. Eğer daha genç gözükmek istiyorsanız hemen estetisyenlere başvurmak, hemen kozmetik ürünleri satın almak yerine beslenmenize dikkat edeceksiniz diyorlar. Japonya'daki bu şaşırtan araştırma 3 ayda biyolojik yaşlanma hızını %2.2 yavaşlattığını görmüşler. Peki her gün 100 gram tüketmek gerekiyor? Gelin bakalım. Aklınıza ilk pirinç gelebilir. Evet, Japonya olduğu için araştırma. Fakat bir kase yoğurt ye tavsiyesi eskilerin genç kalma konusunda da etkiliymiş. Japonya'da yapılan bu araştırma özellikle probiyotik yoğurt tüketiminin, yani evde kendi yaptığınız yoğurtun, sağlıklı beslenme, düzenli hareketle birlikte biyolojik yaş üzerinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkarttığını söylemiş. Tabii zamanı tek başına durdurmuyor. Evet, mucize yaratmıyor ama yine yaşlanmayı yavaşlatıyormuş. Hem sağlıklı hem de daha genç gözükmenizi sağlıyor. Her gün mutlaka 100 gram tüketmekte fayda var demişler.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Dün gece uyuyabildiniz mi diye soracağım. Sıcaklarla aranız nasıl diye devam edeceğim. Çünkü sıcak havalarda gece uyuyamıyoruz gerçekten. Gece uyuyamadığımız için de bir uyku açığı oluşuyor. Yani bir uyku borcu oluyor vücuda aslında. Fakat bu uyku borcunu nasıl kapatacağız? Acaba gündüz uyuyarak o uyku borcunu kapatabilir miyiz? Hafta sonu biraz daha fazla uyurum. Akşam erken yatarım. Gün içinde biraz kestiririm gibi cümleler size tanıdık geliyor olabilir. Ancak yoğun iş temposu, bitmeyen ekran süresi, yaz mevsiminin sıcaklığı ile birlikte uykunuzun her geçen gün biraz daha fazla çalınca borç kabarıyor. Fakat o borcu kapatamıyoruz. Yapılan araştırmalar borcu vücuda zamanında ödememiz gerektiğini söylüyorlar. Yani gece uykusunun yerini ertesi gün gündüz uykusu tutmuyor. Bu yüzden gece uykunuzu almaya bakın. Bu yüzden uyku saatlerinizi değiştirmemeye bakın. Hani gece biraz daha oturayım, gündüz uyurum mantığı, ertesi gün borcu kapatırım mantığı uykuda geçerli değilmiş.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel çözüm. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5. Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kapalı kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Fark ettiyseniz bazı insanların geç kalma alışkanlığı var. İstese de istemese de yetişemiyor. Bu bir hastalık aslında. Fakat yapılan araştırmalar geç kalan insanların daha sağlıklı ve uzun yaşadığını ortaya çıkartmış. Peki biz de araştıralım. Etrafımızda geç kalan arkadaşlarımız acaba daha rahat bir yapıya sahip oldukları için mi geç kalıyorlar, yoksa geç kaldıklarında telaş mı ediyorlar? Eğer herhangi bir şey için telaş ediyorsanız, kafaya takıyorsanız, umursuyorsanız daha hızlı yaşlanıyorsunuz. İşte geç kalan insanların genç kalma sırrı da buradan geliyor. Geç kalanlar genelde umursamaz oldukları için, hayatı da çok fazla gayle almadıkları için genç kalıyorlarmış. Yani gençliğin formülü aslında, evet yediğimiz yiyecekler, evet yaptığımız spor etkili mutlaka, ama gençliğin formülü aslında gamsız olmakta.

kimse size benzemiyor. Kimseyi kendiniz gibi zannetmeyin diye küçük bir tavsiye vermek istiyorum. Çünkü hayat tecrübeleriyle sabit. Ben genelde karşımdakileri kendim gibi zannettiğim için yanıldım bugüne kadar. Peki bazı insanlar sizin gibi olmuyorlar. Hatta bazı insanlar biraz daha fazla yalan söylüyorlar. Ama neden? Neden buna ihtiyaç duyuyorlar? İnsanlar yapılan araştırmalar yaptıkları bir işin doğru olmadığını bildiğinde yalan söylermiş. Hatanın üstünü örtmek için yalan söylermiş mesela. Karşınızdaki insana dikkat edin. İyi olmasını istemedikleri insanların arasındaki bağı kopartmak için yalan söylermiş. İşlemiş oldukları bir hatayı başkasının üstüne atmak için de yalan söyleyenler var. Cezalandırılmaktan korktukları için de yalan söyleyenler var. Hatta bazıları kaos ortamı oluşturmak için, liderlik vasfı yakalamak için yalan söylüyorlar. Bazıları başkalarının üzgün olduğunu görmek için yalan söylüyormuş. Bazıları başarılı insan görmeyi tahammül edemedikleri için. Yani yalan söylemenin çok da iyi bir tarafı yok gibi gözüküyor bu araştırmada. Peki siz arada küçük pembe yalanlar söyler misiniz? Yoksa daha büyüklerine mi teşebbüs ediyorsunuz? En güzeli, en doğruyu söyleyip karşınızdaki insanı en doğru şekilde uyarmak. Tabii kırmadan dökmeden. Bazı insanlar daha fazla yalan söylermiş. Yapılan araştırmalarda bunu kanıtlamış ne yazık ki. En güzeli onlardan uzak durmak.

güzel bir perşembe günü de günün iki saatini paylaştık. Bugün hayatını ve bizi ayrılanlarla tamamladık. Şimdilik hoşçakalın. Mikrofon başından ayrılıyorum ama sevdiğimiz şarkılar yılbaşı devam edecekler. Bu yüzden bir kalın. Hoşçakalın. Yarın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin indirini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Çekin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

bak, hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin